0: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attı berüüsü.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Yürü gölümü büt Şincan boyunca başka orunda durdu.
1: Jakında 2026 yılda Batış Bölük rayonun geologiyasının tacribesini akılı boyunca şaykeşu jiyinajına jaňy bir aýlanpaly kenizdeki açylyşa söz turaty gel hareketde. Tekşer bölçü teknikasyny almaşdyru talapy jiyini öýrenmişdi ötdi. Hemme bu jönündeki habar dugasytar. Büt mamlekettin jeri jerilerinden gelgen 300 jakyn geologiýany tajribasyny akylu salasynda kadis tehnika taýanç kadrlary bir jerge çogulup, geologiýalyk tajribasyny akylu teknikasynda jaňylyk jaratdy. Tajriba kananın tibini özgörtüp darajasını östürü sıyaktu talqu temalara boyunca hezildö talqu sungulaş şaydırdı. Jöngü geologiyalık tekşeri üydirası mamlekettik geologiya tajribasını akılu borborunun orun basar muduru Leo Davan mınday bildirdi. Büyüt mamlekettin qarasaq Şinjanın geologiyalık tajribasını akılu gurbatı aldıngı qatarda turat. Bul jolku jiyinda Şinjanda açunun sebebi Şinjan mamleketimizin kenizde de açılış jasoo salasındakı negizgi güröş maydana. Teknikanı jayıldıp koldonuğa paydalu. Tajriba sınaqlu geologiyalyk keniz döönünün gözü, tekşerilgen sandoo maglumatynyň tezdigi jana töptük darajasy, kenizde bagyt raýonynyň bekdüünün bereketine jana keýin düşümi, zapas mölçörün eseptönün şençtülügüne tike taasir görüşdi. Bu ýyl 1-nji aýdan 8-nji aýga çeýin Şinjan ar türdü keýin toprak suw ulgusy boýunça tekşergen ulgusy 567 000 jetken. Oşondan bilen jabdu darajasyny östürüp, teknikany jaňylygyny işe aşyrgan. Abdurrahman Rayndok geologiýa ýa-da keýin düşümlerini tajriba gylýan ýylda borbornyň muduru Li Jiyun gabarçyga mynday dedi. Talada hyzmatkerler goldy göterýän gaýyndaky keýin rudasynyň alyzdy aspabı menen toote gülgüsini tikeleý tezi tekşerdi. Mis, gorgoşun, sinik sıyaklularga okşoş negizgi keýin elementiniň guramy gança sekundtele natyjasy çykyp, jörelgüli tajriba kanaga ülgü jetkirüw, ülgü aýyrw, analiz gylyw wagtyň zor darajada gysgartdy. Biz kımbatlılığın analiz gılığı, jaşıl çalgında tekşerosu yaktuğu salalarga yürülüp, nak maydanda tez analiz dö jabdusu jan argası, ötkölün at salu yepkinin arttırıp, tajirba kananı çalgında tekşerinin birinci çevine göçürüp arunu türtmeyi öktödük.
0: Uçurda Sanjy şaharynyň 500 000 modon aşun sapatlı maşinada terilçü paxtalary çoň gölümde bışıp, kabığı jarılıp, kozolu çoğuru garkın mezgiline girdi. Jergiliktegi ayıl çarba tehnikleri birinci çepke tereng çögüp, paxtaçı diqandardan paxtanın jalbırağın tüşürüü darısın, ilimi pürküüge jetektep, keyinki mezgildegi maşinalaşkan jiyip terüüge mıhtı negiz saldı. Emi bul jönünde kabardan oğunuzdar. Sanjy şaary Diyanba şaharçası Dongow kıştağının 100 moluk paxta aydosunda, ar bir akıl jöndömdüü ösümdük asuroo uçkuşsuz uçaktı başkaruuçu Liu Yonhu mınday dedi. İçine beýdoo jol başlaýan sistem ösümdük asuroo uçkuşsuz uçakty başgaruwçu Liu Yonhu mynday dedi. İçine beýdoo jol başlaýan sistemasy ornatyldy. Jumuş işdeýi töptük darajasy abdan jogory. Jazdymdyk aýyrmasy 2 cm aýlanasynda. Hazyr 2 pürkü başyn ornatdyk. Tumandaşdyryp pürkünü 50 mikrometrden 500 mikrometrge çeýin teskeýge bolot. Bir gündük jumuş işdeýi aýanty 800 mo aýlanasynda bolot. 52 жаштагы Лёхон кыштактагы пахта өстүрүү чоң түтүнө. Былтыр 600 мо сапаттуу жогору түшүмдүү машинада жыйып алынуучу пахтаны өстүрүүнү көтөрүгө алган. Суу, жер семирткичти жакшы башкаргандыктан мол түшүм алып 1 миллион юандык киреши киргизип эле калбай, дагы 240 000 юандык мамлекеттин пахта толуктама жардам акчасын колуна алган. Быйыл Лёхон машина менен жыйып алуучу пахтаны көтөрүгө алып өстүрүү аянтын 670 мого кеңиртти. Ал кабарчыга мындай деди. Өстүрүүнү башкаруу барышында шаарча кыштактан турган 2 даражалуу айыл чарба техниктери бүт барыштуу ээрчип жүрүп жетектеп, курду эндүү коюп өстүрүү, өсүүсүн эртелетүү

soğuk daireler arasında bayhuç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

doğu daireler arasında baygucu olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, köptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandık engirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip,